0: Maimi wal qalada ki jirami Maamadayla bahal hasan subiye Wal huma subiye wal filan subiye Waanunka winko ayani
1: Adika rukta markas
0: Binanka bea wala subiye subiye Timi agaba ATV tiyalan kuheroi Maimi